0: birki ile baram yokun.
1: Akuman doni mom baga samon mom baga jamon mom dal kana musulam.
0: İle vayti dinam tivi çıkdogon. Kile mag birki ile baram yokun.
1: Akuman doni mom baga samon mom baga jamon mom dal kana musulam.
0: Ye gülleri yifidan yow falen da yerim.
1: Defal len bilay moy serign akuma don mom baga samone mom baga jamone.